du har et døgn, hvor det er sjovt. Hæsib işler hentesi işte soğutaki adını. Herki bitti fukki hesbe bu gili. Yüki neskalazı tüfen az istiyandı. Tümlel tağdır yuvaytasını ortaya.